Sokakta anne bu çocuğun mülteci gençlerin yerini tak yönü adası olan farkı kızı yuvara aldı.

0: Çarpı da çok önemli bölüm. IDR olarak yudum öğrenildi. İngilizce bölümleri kalıyor. Şey bölümleri. Artı bir bölümleri var.
1: Ben Türkan Kerim'im. Hip-hop kanına bakın. Ben bir tane sorayım. Hip-hop kanına isimim. Ben sizlere inerim. Dom dom adem.
0: Ne var ve peki? Ne var?
1: Yılım doğurum. Yılım doğurum. Yılım doğurum. Yılım doğurum. Yılım doğurum. Yılım doğurum.

0: güzel. Adam zaten biz var mıyız? Ay bir ağır soğuk kartım. Nereden? Bir de var mıyız? Bana ben de var mıyız? Eve de çıkıyoruz. Anne yok tabii ki bana yüzeyi takıp kurulun. Yanış var iyi yanı. Bu yöne sizin var.
1: Anne meyve meyve kurtarıp Nuri'yi söyleyip gel yani.

0: Bir de ben şeyi söylemek istedim. Bir şey sorabilirim.
1: Gibi serbest etmemiz önemli. IT artıdan öneriden 110 tane.
0: Nereden bir soru yedikleri beyin bilim sayı?
1: Bir şey sorabilirim.
0: Ungal insan diye bari.
1: Bana komik olayım. Bir şey sorabilirim.
0: Ungal annem bize ne anladın?
1: Atıyorum. Bir şey nazarım.
0: Ben de ben
1: Anım bana ne yazdı?

0: Şey bu arada.
1: Biri sarıda ise sınırlarının IPR trans sınırlarından gizem kullanılıyor.
0: Nereden bir soru yeni bir deyimizin sonu? Milyon oru.
1: İçeyi kullanılıyor.
0: Ungal'ın sanki kumları.
1: Bana komik dediğin değiştirilmeli.
0: Ungal annem güzel namazın.
1: Hatırım hiç nadir.
0: Ben de var edeyim.
1: Anım bana ne yerdi?

0: devreye yeni bir araştırma için yarın darla soruyor. Ne yapmışız bu barda bilgileri? Onların en bari barda
1: bilgileri.
0: Sen bir yeni barda bilgileri. Bir dost barda

0: Sağlık sistemlerinin IDR kontrolünü arayacağım paralarını. İngiliz bir dönemde bir sorun, bir sorun. Artık bir sorun var.
1: Ben Twitter'ı kullanıyorum. TikTok kanalına bakıyorum. Hem bir sorun istiyorum. TikTok kanalına bakıyorum. Başımı varıyorum. Doğdum. Pardon.
0: Bunlar ve bizim evi
1: bulunduğum, bulunduğum, mümkünler var. Bunlar var. Bunlar var.

0: sürecin en rahatından istediği çanike mahallelerin kuruldu. Arayışların arayı verildi. Taniye bilmem ben niye ağrıyım.
1: Taniye, orada taniye. Ben kalkıp kalkıp gelinin koru, gelinin koru, gelinin koru. Bir yol ağrı, takar edilir.

0: Bizim Karadeniz'de kamu bir IPR program yapmamız gerekiyor. Sanırım
1: Evet, dediğim gibi bu seri programı eğer anlattık değilse